0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Bizim sesimiz hep sizinle.
2: Arasam. Oğlum değil mi ya?
3: Niye? Arasam öyle bir şey.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Oh, my God.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
0: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Dere boyu kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Ne
2: şey,
1: var.
2: Ama
1: ubaz
2: da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da
1: nefes diye. Kaşı
2: ve
1: var.
2: Ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
2: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Senden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasimagomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Azuri Radyo'desiniz.
1: Dilden dile aktarılan miras kulaklarınızda.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Ben dağlarda yanamam,
1: dayandım. Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Tatlar ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Agani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasam. Durdum. Çalır değil mi? Ne? Arasam ne?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ego yok tırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy nayda.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodoviş kacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Hayatta da başarı gelir. Skanişkala dovi çalışatına dersişen golaptaten. Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
1: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor. Geldi.

Allah'ım.

Allah'ım.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visima datminon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
2: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasal. Durdum bak. Çok değil mi? Niye? Arasal denemiş.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
0: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Dünü bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taraflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Kaşı bey,
3: boru
2: ver.
3: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Azerbaycan bağlarda dayandı.
1: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
2: Bizi unutmamalarını isteriz.
3: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
2: Yeah, no, not enough. Sumele. Sumele.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Dünü bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ama ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey, boru ver.
2: Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Sürmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dophedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Ben dağa dayanamam, ben dağlara dayandım.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: de çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurçva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür.
1: Dünya udodginu ikten. Pazar ağzından güzel bir tespit.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

Naydan.

0: Düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Gerdana düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: İpek mendil değilsin onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Cebimde gezdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taftar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Kaşı ve boru var.
3: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
2: Çoyşe idasi magomişini.
0: Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skan işkala dovi çalışatına dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeni adamına. Dur beni.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Slow my baby,

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral.

0: verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.
3: Thank you.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini ohorişi holos yurçva ohorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod okokanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasa.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
0: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kıtırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydan oynay.

0: Düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilu.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
3: Ama
2: ubaz da. Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşık ve boru var.
3: Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Sorma net.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skan işkala dovi çalışat na dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
2: Sumele.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
2: Aya geçgina komemam skvanes.
3: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.
4: Burası Lazuri Radyo.
5: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kötüra konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Kozdurayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdurayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodoviş kacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Karşı bir
3: problem.

0: çok güzel. Surneler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: ben dalga dayanamam.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Oh, my God.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
2: Aya geçgine komemam skvanes.
3: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini ohorişi holos yurtçıkva ohorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod okokanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasam. Durdum. Niye? Arasam ne demiş?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ehvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perims kvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana dizdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy nayda.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taftar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşık ve boru var.
3: Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.
1: Nerede?

Krishna Hare Krishna.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
2: Aya geçgina komemam skvanes.
3: Dohu lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okori şi kolos yurt çıkva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasa. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: gerdana dizdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebim de gezdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ama ubaz da.
3: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey, boru ver.
2: Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
2: Çoyşe idasi magom işini.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
2: Aya geçgina komemam skvanes.
3: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasam. Durdum bak. Çalır değil mi? Niye? Arasam.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Gene boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Boz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdürayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdürayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana oy naydana.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Dohu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Nefes
3: değil, boru var ya.
2: Nefes, dilsiz de var.
3: Ama
2: ubaz
3: da.
2: Ubaz
3: tabii.
2: Ubaz da nefes değil. Kaşı bir boru var ya.
3: Boru var değil, ubaz da.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegoman çelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışat na dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, not enough. Sumele. Sumele.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: taşır.
1: Eski zamanlarda herkes bunları toplardı.
0: Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Kardeşler, Allah'a emanet olun.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasa. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taraflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: domançinu, amtsika kodovişkacat.
1: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bey
3: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Sorma net.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: ben dalga yanamam, ben dalga dayandım.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Aşkımız beş doğmalı bir güneyim.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: de çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurtçukva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visima datminon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Ağani dörgeri müşkvelape mot oku kanamt. Hom basen.
1: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasa. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis git avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Dere boyu kötüre konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otura konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtula konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Cebimde gezdürayım ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızla nayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Opşa domançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne
3: pişiyor?
2: Dizus da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bey var mı?
3: Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: yara dayandı.
1: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
2: Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala doviçalişatna dersişen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir an.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Oh, my God.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
2: Aya geçgine komemam skvanes.
3: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: de çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurçva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.
2: Arasam. Durdum. Ne? Arasam ne demiş?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikilis kit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ociz elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: gene boyuk tırak onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızdan
0: aydan. Naydan ahoy naydan ahoy onan ayda.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Gönül bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Obşadomançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Kaşı ve burun.

0: yani çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaide pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir.
2: Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: yanamamla canbağlamla dayandı.
1: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
2: Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magom işini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
3: Yeah, no, no, no.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

Let's go, let's go, let's go.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Buyuk tıra konan ayda,
1: cilveli kızlan aydan.
0: Gel beraber otur konan ayda,
1: cilveli kızlan aydan.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan aydan.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahonan ayda,
1: cilveli kızlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Düzdüreyim ona neyde?
1: Cilveli kından aydan.
0: Gerdana düzdüreyim ona neyde?
1: Cilveli kından aydan.
0: İpek mendil değilsin ona neyde?
1: Cilveli kından aydan.
0: Cebimde gezdüreyim ona neyde?
1: Cilveli kından aydan.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taftar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne pişiyor? Dizsuz da var.
3: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
3: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşık ve boru var.
3: Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
1: Çkini kaydı pegomançelu.
3: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.